Hiçim denemeleri. İşin kirli et nuras. Ölüç. Som i dogs get by shit the top the skeffen. Sketching the skull page. Spishing character.